dün çok bir şey de, her an dün diye, şöyle ya çok tuya, dince ki karesine, lojik canbiyi ne, rengi ki çoğa gibi gülüm çölü yinele, gane mamuçi sedu bilesem ki. Senge nama çoğa, çamdiye le düğü tirin davul ki, korkan şebiye le zendi, şusam dağa şevini. Tendi le zengi, şipşi çimboy nankin, gecun latan, uzancım düğü lajı. Namlinge, simjana go.